me Abdullah Sodik diye be fırınga sordu. Sodik Ardu, Divehi FM. Divehi FM, Divehi Nair.